defa dışına sahip çıktığı Ardın devri maradıda. Bir kuvvetler bir araşladı. Abbasabına neyizde Erasmane. Salto bin ağır. Biz şabıdı art. Bir maradını peşe gittiğinde. O samdi.